0: Radyo Cesi.
1: Kazino. Music is music.
2: Yemiş kim? İmam ile meneşin ya kweli. Yemiş ki yarış mcu arış. Ya kweli. Lakin yon zamani. Aa, yon zamani sen.